0: Old School Jam. FM 101.
1: Osula la pentu, la pentu ve matikudu. Osula la pentu ba. Osula la pentu, la pentu ve matikudu. Osula la pentu ba.
2: Osula la pentu ve matikudu. Osula la
1: pentu. Osula la pentu, la pentu ve matikudu.
2: Osula la pentu. Osula la pentu, la pentu ve matikudu. Osula la pentu.
1: Chayo.

ne le dikata bana ba ke marasta fina santa fu pek botana le pila aroba la nai controller.